ne bileyim, hacıra da iku babi mütülle beyce bile katıratı bilmem. Hazreti Seyyem ki çavim çavim ette bükü bilmem. Rüzü kez çavim.

Oliver, em kişin davaya xerekamaya iro, kwa juliye ne bora bom? Briya radio delal, o gerek spas, jbo kahter kirinawa, o heftim, hondike bu xaşiye de biminen.

Elşehte keskir ku Armanca van havldanan awa ku salen pejde bi kejin qonaq hake bi tavahi de kam bi virengi normal bin urumeta jiyane ve gerinin. Brez arjan sali saroke ku medaya navnetawai li ser rawşa heyi şiro vekir ku derfeteke rastina u berdeste. Heye jibu ve gühesteneke bilez bu qonaqa peşkeftina li Suriye namaza bi saya çafkanya berdest. O bir yardaliya kolektiv akuji helare xistinin civaka sivil ve hatiye nişandan.

Afrin'e serdana gündü bajaru genu edike. Briz xero Davud berpirse harema Afrin'e diger reveberya haremi, revebere karubarin siyasi u tekliyin gişti, uşan deyek jere reveberya haremi, serdana ke meydani li çend gündü bajaru gen harema Afrin'e gir. Dedema serdane de şande dinişte cen gündü zarede, akibe basile, celibri, u xereb kira civiyan.

Elşehte keskir ku armanca van havildanan ewe ku salin pejde bikejin qonaq hake bitsa vahi dekan bifi rengi normal bin urumeta jiyane ve gerinin. Brez arjan sali saroge ku meleya navnetewayi lise rawşaheyi şiro vekir ku derfeteke rastine u berdeste. Heye jibu ve gühessineke vlez bu qonaqa peşkeftinali Suriye namaza bisaya çafkaniya berdest. O bir yardaliya kolektiv akuji helare xistinin civaka sivil ve hatiye nişandan.

Ale ver, em gishtin davi xelekamaya iro, ku ay Juliana bora bum, biriya radio delay. U hunde keyfi xaşi da biminin, u ben dama bin haya xeleka kadin, u gundaki din, u nafçaya kadin. U da keyfi xaşi da ji biminin, u gelek spaz, jibu

Hıdarvanin heşa pişçi demeke aramiye gola meydanki disa balkeşiya xaya geçiyariyi bidestixe. Carek edin dibestarge hekjibu malbedu meyvanin kurdikeliyin rehati buni dınava bedeviya bihin ferehde digerin. Gulam meydan ki naharasti her kinek be hem paya bi sedan malbedu meyvanan te. Jiber ku evvedi gere cihê xwe wek

Mejan Gıhdarin Radyo Delal. Unna hali bernameya Türkiye Suriye'den afera beri unna hade Gıhdari dibin. Bümerebin.

Oliver, em gishtin davya xelekamaya iro, ku ay Juliana bora bum, biryara tiyo delal. U hunde kif xaşiye da biminin, u benda ma bin haya xeleka kadin, u gandaki din, u nafçaya kadin. U da kif xaşiye da ji biminin, u gellek ispaz, jibogu

Elşehte kesker ku Arman Cavan havldanan awa ku salen bijde bikijin qonaq hake bitavahi de kam bi rengi normal ben urumata jiyane ve gerinin. Brez Arjan Sali saroke kumalaya navnetawai lise ravşahayi şiro vekir. Ku derfeteke rastine u berdeste. Heye jubu ve gühesineke bilez bu qonaqa peşkeftinali Suriye namaza bisaya çafkaniya berdest. O bir yardariya kolektiv akuji helare xistinin civaka sivil ve hadiye nişandan.

bin işte ser pedivin bin gehin uyin heri giring entekildari aktif kana hizmetin giştini kaş girin. Ev mijarlı ser baş kana reyanı da bin kana elektrik yav ave. U xebi tandınanan peşkhane yan, nujen kirina dibistanan, aktif kirina, karakolin polisan.

Duvar Enojeniya Teknolojik de medit ku de sapanin dijital platformen ku danışinin terabiye serheylu sapanan peşgeştigin. Da ku stresu fukaran kim bike zede bunak çi buye. Van amuran alikariya şıkandın adam xaya covaki girene u redana nekhaşan ku nefeniyate vahijre hetiya malan ku xa alikariye bigerin.

Hani gelek hükümetten kanunin nu derxistine kuju bu şirketin sigortayı duxazin kule çunin derman kirna tendustriya deruni mina derman kirna fiziki bidin. Lvalatı me vazareti tendustriye xatin germ en pişkiriya tendustriya deruni despekirine u bernameyin hişyariya tendustriya deruni didibistan uzaningi halde hatına entregre girin.

Diyarbakır, Ceride Hürriyeti, Lisan Aziz Korkmaz. Ah, Dilşevuti Keko, Ezi İro Bejim Daire Beni.

yetim ayra be dera be birina me kure iro derde me gürane dera be bave kurmanca dera be bave kurda dera be.

Diyarbakır, Ceride Hürriyeti, Lüser Aziz Korkmaz. Ah, Dilşevuti Keko, Ezi İro Bejim Daire Benit.

babaşı hoş be gıhderin mahaşa ve stüde lal. İro bernamaya ama hon kolesir ifrine çizanın. O ajul yara huar ama. Briya radyo de lal.